0: Aleluia.
1: Thank you, Jesus.
0: Rabia yanga ige meidu reiso.
1: Rabush.
0: Ge meidu reiso ge asini no noia.
1: Jesus.